0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Marmara Denizi Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı. Demir taşıyan Tuğberk İmamoğlu adlı gemi 11 dakika içinde battı. Kayıp 10 kişi arama çalışmaları sürüyor ancak derinlik çok fazla olduğu için şu ana kadar kimseye ulaşılamadı. Kıbrıs'taki gemi faciasında kayıp bir erkeğin naaşı çıkarıldı. Kimlik tespiti için hastaneye götürüldü. Bu bilgiden dakikalar sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı görevden alındı. KKTC'de yeniden Doğuş Partisi de hükümetten çekilme kararı aldı. Kayıp 19 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Salı günü Rusya lideri Putin'le gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Görüşmenin çok verimli geçtiğini söyleyen Erdoğan, Putin'in de Rusya-Ukrayna savaşından memnun olmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan P-35 programına tekrar dahil olma konusunda ABD ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Yeni parti lideri Özgür Özel 7 söz 7 görev başlığıyla partisinin yol haritasını açıkladı. Özgür Özel mutlak butlan kararı üzerinden CHP yönetimini eleştirerek makam mevki arayanlar geride kaldı diye konuştu. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Cuma günü şüpheli sıfatıyla ifade için Ankara Başsavcılığına çağrıldı. Savcılık Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddiaların yer alması üzerine resen soruşturma başlatmıştı. MHP lideri Bahçeli, Ahmet Spor taraftarlarına ilişkin araştırmaya tepki göstererek çalışmanın bölücülüğü zinde tutmaya hizmet ettiğini söyledi. Mahkeme yenileme kararına yönelik itirazları reddetti. Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi yenilenecek. Öte yandan belediyeye yeni bir operasyon daha yapıldı. Edirne'de bir müteahhitin ruhsat onayı karşılığında rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alınan belediye meclis üyesi tutuklandı. ABD ile İran arasında saldırılar yeniden başladı. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına aldığımıza göre adını Trump Boğazı olarak değiştirmeliyiz, dedi. MHRS'den randevu almak isteyen kişi sahte internet sitesinden kredi kartı bilgilerini paylaşınca 44 bin lira dolandırıldı. Bilim insanları nanoteknolojiyle sağlıklı hücrelere zarar vermeyen, sadece kanserli hücreyi hedef alan yeni bir radyoterapi yöntemi üzerinde büyük bir başarı yakaladı. Türkiye'de 1 Eylül itibariyle açılan av sezonuyla su ürünleri üretiminde Cumhuriyet tarihi rekoru kırılırken tezgahlarda büyük bir palamut bolluğu bekleniyor. Londra'da Uber sürücüsüz taksi hizmeti resmi olarak başlatıldı.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Amirli kadın voleybol takımı bu akşam Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Almanya ile karşılaşacak. Şampiyonada Yunanistan'ı 3-0 yenen Sırbistan yarı finale yükseldi. Avrupa'da mücadele edecek futbol kulüplerinin UEFA'ya kadro bildirim süreleri sona erdi. Otizmli ultramaraton yüzücüsü Tuna Tunca dünyanın en zorlu açık su yüzme etapları arasında gösterilen Okyanus Hilidisi'nin 4. parkuru Catalina kanalını yaklaşık 11 saatte geçmeyi başardı.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Vergi borçlarına ilişkin taksitlendirme sona erdi. 705 bin kişinin yarım trilyonluk borcu yapılandırıldı. Türkiye'nin önümüzdeki 3 yıllık ekonomik yol haritasını çizecek olan yeni orta vadeli program pazar günü açıklanacak. Otomotiv pazarı hızla daraldı. Ağustos'ta pazarda gerileme %20'yi geçti.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

gotta wait in line.

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Pascal, Hit Müzik. Metro FM.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Ben de Rutkay. Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
6: Metro FM.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Marmara Denizi Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı. Demir taşıyan Tuğberk İmamoğlu adlı gemi 11 dakika içinde battı. Kayıp 10 kişi arama çalışmaları sürüyor ancak derinlik çok fazla olduğu için şu ana kadar kimseye ulaşılamadı. Kıbrıs'taki gemi faciasında kayıp bir erkeğin naaşı çıkarıldı. Kimlik tespiti için hastaneye götürüldü. Bu bilgiden dakikalar sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı görevden alındı. KKTC'de yeniden Doğuş Partisi de hükümetten çekilme kararı aldı. Kayıp 19 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Salı günü Rusya lideri Putin'le gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Görüşmenin çok verimli geçtiğini söyleyen Erdoğan, Putin'in de Rusya-Ukrayna savaşından memnun olmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan P-35 programına tekrar dahil olma konusunda ABD ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Yeni parti lideri Özgür Özel, 7 söz 7 görev başlığıyla partisinin yol haritasını açıkladı. Özgür Özel, mutlak butlan kararı üzerinden CHP yönetimini eleştirerek makam mevki arayanlar geride kaldı diye konuştu. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cuma günü şüpheli sıfatıyla ifade için Ankara Başsavcılığına çağrıldı. Savcılık, Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddiaların yer alması üzerine resen soruşturma başlatmıştı. MHP lideri Bahçeli, Ahmet Spor taraftarlarına ilişkin araştırmaya tepki göstererek çalışmanın bölücülüğü zinde tutmaya hizmet ettiğini söyledi. Mahkeme yenileme kararına yönelik itirazları reddetti. Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi yenilenecek. Öte yandan belediyeye yeni bir operasyon daha yapıldı. Edirne'de bir müteahhitin ruhsat onayı karşılığında rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alınan belediye meclis üyesi tutuklandı. ABD ile İran arasında saldırılar yeniden başladı. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına aldığımıza göre adını Trump Boğazı olarak değiştirmeliyiz, dedi. MHRS'den randevu almak isteyen kişi sahte internet sitesinden kredi kartı bilgilerini paylaşınca 44 bin lira dolandırıldı. Bilim insanları nanoteknolojiyle sağlıklı hücrelere zarar vermeyen, sadece kanserli hücreyi hedef alan yeni bir radyoterapi yöntemi üzerinde büyük bir başarı yakaladı. Türkiye'de 1 Eylül itibariyle açılan av sezonuyla su ürünleri üretiminde Cumhuriyet tarihi rekoru kırılırken tezgahlarda büyük bir palamut bolluğu bekleniyor. Londra'da Uber sürücüsüz taksi hizmeti resmi olarak başlatıldı.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Vergi borçlarına ilişkin taksitlendirme sona erdi. 705 bin kişinin yarım trilyonluk borcu yapılandırıldı. Türkiye'nin önümüzdeki 3 yıllık ekonomik yol haritasını çizecek olan yeni orta vadeli program pazar günü açıklanacak. Otomotiv pazarı hızla daraldı. Ağustos'ta pazarda gerileme %20'yi geçti.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek Pozantı Kavşağı Eskişehir istikameti onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nda yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şerit kapalı, trafik akışı sağ şerit üzerinden yapılıyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.
7: 1900 Kript'ten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
8: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
7: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
9: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Bir reklam.
2: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
3: Artısıyla Troy'da.
4: Bu şarkı Troy'dan...

0: Ben de Rutkay. Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
4: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
5: Metro FM.

Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Alarmını ertelemeden uyandıysan bu şarkıyı hak ettin. Günaydın.

0: Ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Limitsiz Metro.

0: Reklamlar.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Marmara Denizi Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı. Demir taşıyan Tuğberk İmamoğlu adlı gemi 11 dakika içinde battı. Kayıp 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyor ancak derinlik çok fazla olduğu için şu ana kadar kimseye ulaşılamadı. Kıbrıs'taki gemi faciasında kayıp bir erkeğin naaşı çıkarıldı. Kimlik tespiti için hastaneye götürüldü. Bu bilgiden dakikalar sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı görevden alındı. KKTC'de Yeniden Doğuş Partisi de hükümetten çekilme kararı aldı. Kayıp 19 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Salı günü Rusya lideri Putin'le gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Görüşmenin çok verimli geçtiğini söyleyen Erdoğan, Putin'in de Rusya-Ukrayna savaşından memnun olmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan P-35 programına tekrar dahil olma konusunda ABD ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Yeni parti lideri Özgür Özel, 7 söz 7 görev başlığıyla partisinin yol haritasını açıkladı. Özgür Özel, mutlak butlan kararı üzerinden CHP yönetimini eleştirerek makam mevki arayanlar geride kaldı diye konuştu. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cuma günü şüpheli sıfatıyla ifade için Ankara Başsavcılığına çağrıldı. Savcılık, Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddiaların yer alması üzerine resmen soruşturma başlatmıştı. MHP lideri Bahçeli, Ahmet Spor taraftarlarına ilişkin araştırmaya tepki göstererek çalışmanın bölücülüğü zinde tutmaya hizmet ettiğini söyledi. Mahkeme yenileme kararına yönelik itirazları reddetti. Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi yenilenecek. Öte yandan belediyeye yeni bir operasyon daha yapıldı. Edirne'de bir müteahhitin ruhsat onayı karşılığında rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alınan belediye meclis üyesi tutuklandı. ABD ile İran arasında saldırılar yeniden başladı. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına aldığımıza göre adını Trump Boğazı olarak değiştirmeliyiz, dedi. MHRS'den randevu almak isteyen kişi sahte internet sitesinden kredi kartı bilgilerini paylaşınca 44 bin lira dolandırıldı. Bilim insanları nanoteknolojiyle sağlıklı hücrelere zarar vermeyen, sadece kanserli hücreyi hedef alan yeni bir radyoterapi yöntemi üzerinde büyük bir başarı yakaladı. Türkiye'de 1 Eylül itibariyle açılan av sezonuyla su ürünleri üretiminde Cumhuriyet tarihi rekoru kırılırken tezgahlarda büyük bir palamut bolluğu bekleniyor. Londra'da Uber sürücüsüz taksi hizmeti resmi olarak başlatıldı.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
5: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Amirli kadın voleybol takımı bu akşam Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Almanya ile karşılaşacak. Şampiyonada Yunanistan'ı 3-0 yenen Sırbistan yarı finale yükseldi. Avrupa'da mücadele edecek futbol kulüplerinin UEFA'ya kadro bildirim süreleri sona erdi. Otizmli ultramaraton yüzücüsü Tuna Tunca, dünyanın en zorlu açık su yüzme etapları arasında gösterilen Okyanus Hilidisi'nin 4. parkuru Catalina kanalını yaklaşık 11 saatte geçmeyi başardı.

0: Aktiz Finans haberlerini sunar.
1: Vergi borçlarına ilişkin taksitlendirme sona erdi. 705 bin kişinin yarım trilyonluk borcu yapılandırıldı. Türkiye'nin önümüzdeki 3 yıllık ekonomik yol haritasını çizecek olan yeni orta vadeli program pazar günü açıklanacak. Otomotiv pazarı hızla daraldı. Ağustos'ta pazarda gerileme %20'yi geçti.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Metro FM. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
4: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
3: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
5: Always metro, metro. Forever metro, metro. Non-stop, non-stop metro.

0: Adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: Ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Piraye.
1: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
6: Metro FM.

Amirli kadın voleybol takımı bu akşam Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Almanya ile karşılaşacak. Şampiyonada Yunanistan'ı 3-0 yenen Sırbistan yarı finale yükseldi. Avrupa'da mücadele edecek futbol kulüplerinin UEFA'ya kadro bildirim süreleri sona erdi. Otizmli ultramaraton yüzücüsü Tuna Tunca, dünyanın en zorlu açık su yüzme etapları arasında gösterilen Okyanus Hididisi'nin 4. parkuru Catalina Kanalı'nı yaklaşık 11 saatte geçmeyi başardı.

0: Hitsiz Hit Müzik Metro FM.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: Vergi borçlarına ilişkin taksitlendirme sona erdi. 705 bin kişinin yarım trilyonluk borcu yapılandırıldı. Türkiye'nin önümüzdeki 3 yıllık ekonomik yol haritasını çizecek olan yeni orta vadeli program pazar günü açıklanacak. Otomotiv pazarı hızla daraldı. Ağustos'ta pazarda gerileme %20'yi geçti.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek Bozantı Kavşağı Eskişehir istikameti onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nda yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şerit kapalı, trafik akışı sağ şerit üzerinden yapılıyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
0: Metro FM, limitsiz hit müzik.
7: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
8: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
7: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
0: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Burada kimse yokken biz varız. Biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
1: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.
2: Ziyas Fali İbdilenci, o mazuliza kimiş abimiş.

0: Piraye.
1: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Reklamlar.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Reklamlar.
1: İskoç alternatif müzik sahnesinin özgün gruplarından Arab Strap 27 Kasım'da Zorlu PSM'de. Kendine özgü sound'u ve güçlü anlatımıyla bu özel performansı kaçırmayın. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Amiri kadın voleybol takımı bu akşam Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Almanya ile karşılaşacak. Şampiyonada Yunanistan'ı 3-0 yenen Sırbistan yarı finale yükseldi. Avrupa'da mücadele edecek futbol kulüplerinin UEFA'ya kadro bildirim süreleri sona erdi. Otizmli ultramaraton yüzücüsü Tuna Tunca, dünyanın en zorlu açık su yüzme etapları arasında gösterilen Okyanus Hilidisi'nin 4. parkuru Catalina Kanalı'nı yaklaşık 11 saatte geçmeyi başardı.

0: Yabancı Müzik Radyosu.
1: Metro FM.
2: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
3: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
2: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
4: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.
5: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
7: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
3: Metro FM'de

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: bagajlarında ve Volkswagen.com.tr'de. Reklamlar.
1: Arthur Miller'ın Pulitzer ve Tony ödüllü başyapıtı Satıcının Ölümü. National Theatre'ın eski genel sanat yönetmeni Sir Rufus Norris'in yönetmenliğinde Zorlu PSM prodüksiyonu olarak sahnede. Halit Ergenç, Zerrin Tekindor, Fatih Artman ve Kerem Arslanoğlu'nun etkileyici performanslarıyla. Dekor tasarımı Tony ve Oliver ödüllü S. Devrin imzası taşıyor. Bu özel prodüksiyon 29 ve 30 Eylül'de Zorlu PSM'de. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval. Metro FM'de favori saat devam ediyor. Little white bitch on Depop, she a little teapot, two left feet, them Reebok. Shawty did freelance, now she a free thot. Should have never left the bitch alone with my seat mask. Now the bitch skip pit, popping in my Reeboks. Talk about a detox, pussy like a beatbox. All grown up, bitch, looking like Selena, not that booty.

0: Reklamlar.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM TR.

0: Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da Metro FM TR hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
2: Enerji, dinamik, limitsiz,

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: TÜİK verilerine göre enflasyon Ağustos'ta aylık bazda %1,84, yıllık bazda %31,51 oldu. Yıllık fiyat artışı gıda ve alkolsüz içeceklerde %33,79, ulaştırmada %35,08, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %39,77 olarak gerçekleşti. Eğitim fiyatları aylık %8,62 yükseldi. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zam oranı ise %31,79 olarak öne çıktı. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararına göre okul servis ücretleri 39.970 liradan başlayıp 93.000 liraya kadar yükseliyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
6: Ümitsiz
1: git müzik.
7: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: İstanbul, always Metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Yeşilay.
1: Reklamlar.
2: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında.
3: K-Pop.
2: Radyo K-Pop Karnaval'da.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

0: Burada kimse yokken biz varız. Biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

0: İnanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: ilgiparaf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklamlar.
2: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın. Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiş.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: TÜİK verilerine göre enflasyon Ağustos'ta aylık bazda %1,84, yıllık bazda %31,51 oldu. Yıllık fiyat artışı gıda ve alkolsüz içeceklerde %33,79, ulaştırmada %35,08, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %39,77 olarak gerçekleşti. Eğitim fiyatları aylık %8,62 yükseldi. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zam oranı ise %31,79 olarak öne çıktı. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararına göre okul servis ücretleri 39.970 liradan başlayıp 93.000 liraya kadar yükseliyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
1: Metro FM.
6: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
8: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
9: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: Karnaval'da Metro FM burası, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Merhabalar, haftanın keyifli iş günlerinden bir tanesi Perşembe ve biz günün ikinci bölümünden sonuna doğru yolculuğa şu an itibaren başladık. Lovix ve Don't Tell Your Dreams ile karşıladım sizleri. Birbirinden güzel harika şarkılar önümüzdeki saatleri rengarenk yapacak ve size özel dakikaları sizlere hazırlayacak. O zaman hemen yola devam edelim. The Second Voice ve Let Me Be ile iyi eğlenceler.
1: Limitsiz.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM. Bir reklam. Troy'da çok sevdiğiniz Apple ürünlerinde öğrenci ve öğretmenlere özel fırsatlar başladı. Mac ve iPad modellerinde %12 eğitim indirimi sizi bekliyor. Üstelik vade farksız 9 aya varan taksit fırsatıyla. 30 yılı aşkın tecrübesi ve Apple yetkili servisiyle Troy her zaman hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazalarını veya troyestore.com'u ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Artısıyla
2: Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

içinizi küpür küpür yapmakta başarılı. Shakira'yı özlediğimiz günlerde 28 Ekim 2016 tarihinde piyasaya çıktı. Shakira özlemini giderdi ve Maluma'yı da dünyayla tanıştırdı bu şarkı. Shantaya'yı geride bırakıyor. Son günlerin en güzel şarkılarından biriyle yolumuza devam ediyoruz. Metro FM'in de bir numara.

Hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freaky. She a little freak. She for the street.

0: She for the streets.
1: Bankanın güzeli.
2: Reklamlar.
3: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
5: Metro FM.
6: Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müziği.
7: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Metro FM'de yine İstirip Müzik devam ediyor. Yepyeni şarkılarla tanışmak isteyenler radyolarıyla bu dakikalarda biraz daha yakınlaşıyorlar. Günün hit adayı buradaydı çünkü Victoria ve Sleek için oylar, yorumlar bekleniyor. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Şarkı da orada, story bölümünde oylamada.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Célé.
1: Réclame. Énergique, dynamique, limitsiz. Metro FM.
0: DJ'nizin yüzünü salla. Metro Online devam ediyor.

Metro Online'da Cengiz Vadir Uzay içinizi kıpır kıpır yapan efsane Saffron Down şarkılarından bir tanesi Sixteen Shots'ı geride bıraktık. Çünkü yerine Saatin Şansı isminin favorisi geliyor Mustafa Kaplan için. Tame Impala burada son günlerin en çok sevilen, en çok aranan şarkısıdır. Metro FM başta olmak üzere Loser Radyonuz'da.

0: Yeşilay.
1: Reklamlar. Limitsiz.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Cengiz, herkese bir kez daha merhaba. Metro Online'da kocaman bir 60'lı Türkiye'yi geride bıraktık. Aramıza yeni katılanlar hoş geldiler. Bizimle bir saattir bu güzel şarkıların enerjisini paylaşanlara da teşekkürler. Daha da vaktimiz var. Öyle güzel şarkılar sizi kendinize getirecek ki neye uğradığınızı şaşıracaksınız. Jerry DeJohn bunlardan bir tanesiyle bu saatin açılışını gerçekleştirdi. O zaman Chemical Brothers'ı arkasına ekleyelim ve yolumuza devam edelim. Go Metro FM'de.
1: Limitsiz.

0: Reklamlar. Fransız elektronik müziğinin sevilen isimlerinden Kid Francescoli 15 Ocak'ta Zorlu PSM'de. Elektronik müzik, dream pop ve sinematik melodileri bir araya getiren bu özel performansı kaçırmayın. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
1: Metro FM. Enerjik. Dinamik. Limitsiz. Hit müzik.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
1: Metro FM'de günün hiti.

Metro FM'de günün yepyeni şarkısıyla tanıştırdım sizleri. Rick Tony ve Sly Chick kulaklarınızdaydı. Nasıl buldunuz, sevdiniz mi, beğendiniz mi? Hadi oylarla, yorumlarla bana katılmanın tam zamanı. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz'in son adresindeyim. Gelin hem beni takip edin, yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim. Hem de bu şarkı için story bölümünden oylamaya hemen katılın.

Metro Online'da Cengiz Vadir'inizde çok güzel bir perşembe günüydü. Yavaş yavaş geride bırakıyoruz ama doğum günü kutlaması yapmadan da gitmeyeceğiz. 3 Eylül günün tarihi, Neşe Gül Hilal'in doğum gününü kutluyoruz. Partin Metro FM'de gerçekleşiyor. Neşe, iyi ki doğdun, harika bir yıl ve yaş diliyoruz sana. İşte bu da bizden sana armağan. Let me think about it.

0: reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği. Metro
1: FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metroline'de Cengiz Ryder'ınızda son dönemin en eğlenceli, en keyifli, en cool şarkılarından bir tanesi Kid Charing'den geldi. Good Gang'ı geride bırakıyor. Saatin şanslı ismi Eylül Bahçeci'nin istek şarkısıyla yazı bitirmek istemediğimizi bir kez daha haykırıyoruz. DJ Goya burada.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: TÜİK verilerine göre enflasyon Ağustos'ta aylık bazda %1,84, yıllık bazda %31,51 oldu. Yıllık fiyat artışı gıda ve alkolsüz içeceklerde %33,79, ulaştırmada %35,08, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %39,77 olarak gerçekleşti. Eğitim fiyatları aylık %8,62 yükseldi. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zam oranı ise %31,79 olarak öne çıktı. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararına göre okul servis ücretleri 39.970 liradan başlayıp 93.000 liraya kadar yükseliyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
6: FM. 1900 kriptan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
7: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
6: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
8: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro FM, non-stop Metro.
9: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

0: Karnaval'da Metro FM, burası ben Cengiz. Keyifli güzel bir perşembe günü, haftanın gülümseyen iş günü. Çünkü cuma ile birlikte sadece bir adım kaldı hafta sonu tatiline. Yazın son bölümünde tatili ikinci kez yapmayı düşünenler, belki ilk kez çıkmayı planlayanlar olabilir. Onlar da ayrı bir kalp çarpıntısı yaşıyorlar. Size de iyi eğlenceler şimdiden. Miyagi, I Got Laula, 16'ya merhaba dedi ki Mel Angel, Top 40 listemizin bir numarasındaki harika şarkıyı bekleyenler gelin radyonuza yaklaşın ve sesi iyice açın. Bad Times'la Metro Online devam ediyor.
1: Limitsiz

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için.

0: limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Blue'nun yepyeni single'ıydı. Iron Star'ın yanında Woman dinledik. Arkasına Benny Benassi ekliyoruz. Satisfaction'la üne kavuşmuş müthiş bir proje. Ve o grubun, o projenin çok sevilen şarkılarından bir tanesi. Bence bugünlerde ilk çıktığı zamanın da ötesine geçmek üzere. Hümeyra Öztürk'ün favori şarkısı yıllar sonra karşımızda.

isim aradan geçen 5 yıl sonrasında 2016'da onları bu şarkı bir araya getirdi. Calvin Harris ve Rihanna This Is What You Came For'la yıllar öncesinden bugüne harika bir renk attılar. Günün keyfini enerjisini zirveye taşımaya Dolly Beck'le devam ediyoruz. Yepyeni hitlerden biri Pink Plush. I'm going crazy for that poo, na na na na. I get what I want, I got that ooh shalaka laka.

yıllarını yıllar yıllar önce bu şarkının orijinal versiyonuyla bizi kendisine ve sesine aşık ettiğin Dila. Dernier Dance bu müthiş remix'e yolun sonunu getirdi. Cengiz radyonuzdaydı 14'ten bu yana. Umarım keyifli olmuştur bugün de. Mantra Online yolculuğumuz Arkın Çelik birazdan Around the World eşliğinde eve dönüş yolculuğumuza renk atmak için burada olacak. Yarın haftanın en keyifli iş gününü birlikte karşılayalım ve hafta sonuna birlikte yolculuk yapalım. 14'te buradayım, görüşmek üzere.

0: Yeşilay.
1: Reklamlar. Zengin müzikal kimliğini şekillendiren ikonik gitar tonuyla tanınan gitarist, besteci ve prodüktör Dominic Miller 25 Eylül'de Zorlu PSM Turkcell Platinum sahnesinde. Fikri Karayel'in konuk olacağı bu özel gecede yıllara damga vuran melodiler ve etkileyici bir canlı performans sizi bekliyor. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: TÜİK verilerine göre enflasyon Ağustos'ta aylık bazda %1,84, yıllık bazda %31,51 oldu. Yıllık fiyat artışı gıda ve alkolsüz içeceklerde %33,79, ulaştırmada %35,08, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %39,77 olarak gerçekleşti. Eğitim fiyatları aylık %8,62 yükseldi. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zam oranı ise %31,79 olarak öne çıktı. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararına göre okul servis ücretleri 39.970 liradan başlayıp 93.000 liraya kadar yükseliyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
6: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
7: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
6: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
1: Always metro, metro, forever metro, metro, non-stop, non-stop metro.
8: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
10: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
11: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
1: Metro FM.
11: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
10: hafta içi her gün 17-19 arası
11: eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
1: Around the world.
10: Carnival App'in dijital ses kalitesiyle
11: dünyanın her yerinde.
10: Let's go, go, go, go, go, go.
11: Hadi başlayalım.

Perşembe akşamı yola çıktık, dünyayı dolaşıyoruz. Around the World'de rotamız belli. Türkiye'nin en büyük ses platformu, ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesi ya da FM frekansında radyonun nostaljisiyle. Saat 19'a dek Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larıyla sesimi duyan herkese merhaba, ben Arkın. Peggy Gou'dan Woman ilk durağımızı. Kimin yaptığını bilmediğimiz yepyeni bir şarkıyla yola devam. İnternet resmen bu kim diye sormaya devam ederken cevap yok ama dans etmemize engel değil. Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik, M4S'le radyonuzda. Fallen Angel.

0: Metro FM. Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
1: Around the world.
2: Devam ediyoruz.

Interlude sıfırdan başlarım şarkısını çıkardıktan 6 gün sonra kendini Lollapalooza sahnesinde buldu. Yeni başlayan yeterince dikkat çekerse sahnede kendisine de yer açılıyor demek ki. Brand new Around the World de Metro FM'deydi. Lindsay Lohan adı sözlerde geçince soluğu mahkemede aldı ama yargıç şarkıda espri serbest diyerek Pitbull'a hak verdi. Davalık parça aynı zamanda Pitbull'un ilk Amerika 1 numarası oldu. Limitsiz hit müzik Give Me Everything'de radyonuzda.

Biliyor musunuz bu klasik Stevie Nicks ona hayır dediği için var. Giorgio Moroder şarkıyı önce ona götürmüştü ama nasipten öte o gitmiyor işte. Blondie'nin sesi Debbie Harry devralıp sözleri birkaç saatte yazdı. Şarkı yılın bir numarası oldu. Call Me, Around the World ve Metro FM'deydi. Rota şimdi Kingston'a uzanıyor. 1982'de tek seferde çıkmış Sister Nancy vokali. Ugel'ın prodüksiyonuyla bugün yeniden uyandı. Bam Bam 44 yıl sonra resmen Şili'den Lübnan'a dünya listelerinin zirvesine yerleşti. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda...

0: Deli.
1: Reklamlar.
0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Ümitsiz git müzik.
3: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor. Bin

Amerikalı Sofia Reyes, İngiliz Rita Ora ve Brezilyalı Anita. Bu şarkıda toksik ne varsa törenle gömüp üstünde dans ediyor. Üç dil, üç kıta, tek cenaze. Bazı vedalar yas değil, kurtuluş ilanıdır. Rest in peace, R.I.P. Around the World'de Metro FM'deydi. Bu şarkıyı yapan isim, İmal Angel'ın kütüphanesindeki rafta içindeki şifacıyı uyandır adlı bir Reiki ders kitabı duruyor ve kapaktaki isim an itibariyle radyonuzda. Kötü gün aslında kimine kitap, kimine beste yazdırıyor. Limitsiz Hit Müzik, Bad Times'da Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik.

0: This goes out to, you know who this goes out to. Yeah.
1: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
2: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
1: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
2: Metro FM TR.

Billie Eilish pek çok parçası gibi bu şarkıyı da abinin yatak odasında kaydetti. Stüdyo olmasa da ödül geldi. Daha 18'inde yılın kaydı Grammy'sini kazanan en genç isim olmayı başardı. Bad Guy Around the World dedi. Herkesin hikayesinde kahraman olamazsınız. Bazılarında da kötü adam olmayı kabul etmek zorundasınız. İşte buna kişilik deniyor zaten. Sıradaki vokal 1971 yılından Liverpool grubu Colonel Backchat'ın Savaş Karşıtı şarkısından. Mahmut Orhan'ın 47 yıl sonra 4 ülkede 1 numara yaptığı parça Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'larından Six Days Metro FM'de.

0: Bankanın güzeli.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Amiri kadın voleybol takımı bu akşam Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Almanya ile karşılaşacak. Şampiyonada Yunanistan'ı 3-0 yenen Sırbistan yarı finale yükseldi. Avrupa'da mücadele edecek futbol kulüplerinin UEFA'ya kadro bildirim süreleri sona erdi. Otizmli ultramaraton yüzücüsü Tuna Tunca dünyanın en zorlu açık su yüzme etapları arasında gösterilen Okyanus Hilidisi'nin 4. parkuru Catalina kanalını yaklaşık 11 saatte geçmeyi başardı.

0: Aktiz finans haberlerini sunar.
1: TÜİK verilerine göre enflasyon Ağustos'ta aylık bazda %1,84, yıllık bazda %31,51 oldu. Yıllık fiyat artışı gıda ve alkolsüz içeceklerde %33,79, ulaştırmada %35,08, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %39,77 olarak gerçekleşti. Eğitim fiyatları aylık %8,62 yükseldi. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zam oranı ise %31,79 olarak öne çıktı. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararına göre okul servis ücretleri 39.970 liradan başlayıp 93.000 liraya kadar yükseliyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Kozantı Kavşağı Eskişehir istikameti onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nda yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şerit kapalı, trafik akışı sağ şerit üzerinden yapılıyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
4: Metro FM, limitsiz git müzik git.
6: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
7: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
6: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
4: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
4: Around the world.
8: Devam ediyor.

0: adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz Hit Music.

Tesadüf Zinciri dinliyorsunuz. 1971'in unutulmuş folk şarkısını yazarın yeni bir gece stüdyoda mırıldanırken William Orbit farkında olmadan demoya kaydetti. Madonna yeniden yazdı ve sonrası dinlediğiniz bu parça oldu işte. Yeniden doğuş kaderse demek ki bazen kazara da olsa bir şekilde gerçekleşiyor ve başlıyor. Ray of Light, Around the World de Metro FM'deydi. Hayalim göklere uçmak diye aykıran sesin sahibi Cabba'nın adı ilk baskıda kapakta bile yoktu. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'ları unutulmaz vokal.

0: left, left, right, left, right, left, right, go.
1: Reklamlar. En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.
3: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Kevin Parker bu şarkıyı yazarken kulağında kim vardı dersiniz? İsmi kendisi açıkladı. Barış Manço. Kaybedenlerin marşı Loser'a ilhamı resmen bizim efsanelerden biri vermiş. Klipte de Joe Keery başrolde. Tame Impala, Around the World ve Metro FM'de. Bronxlu Cat the Luna Amerika listelerinde tutunamadı ama parçası Avrupa kulüplerinde ve Zumba salonlarında ikinci hayatını sürmeye devam ediyor. Limitsiz Hit Müzik Cat the Luna ile radyonuzda Drop It.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.

90'lar hitinde 3 ayrı kadın var. Klipte oynayan bir model, sahnede Max'in sesi diye yutturulmaya çalışılan bir başka playback yüzü ama stüdyoda şarkıyı söyleyen Samira. Eurodance'in Milli Vanillesi diyebilirsiniz. Max, Getaway ile Around the World'de Metro FM'deydi. Adele, sarsıcı bir ayrılığın ertesi sabahı kucağında köpeğiyle 3 saatte yazdığı ve 2 kere de söylediği 2011'in dünyada en çok satan şarkısıyla Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha. Rolling in the Deep, Metro FM'de.

0: Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
5: Around the world.
3: Devam ediyoruz.

Son durağı taze haberle yaklaşıyoruz. Metro FM'in de bir numarası Gut Genug dünya çapında o kadar patladı ki Kitch Creek Eylül turnesini ertelemek zorunda kaldı. Gerekçe ise şarkı bütün vaktimizi yiyor. Başarı da bazen program bozabiliyor işte. Gut Genug Around the World'de Almanya durağımızdı. Ve veda kelimesine geliyoruz. Philadelphia argosundan John. Orada her şeyin adı olabiliyor. Yani telefon da olur tabii ki bu şarkıda. Ben de bu durakta iniyorum. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larıyla yarın aynı saatte yeniden yola çıkıyoruz. Jerry'den The John Metro FM'de. Limitsiz hit müzik.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Limitsiz net müzik.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: TÜİK verilerine göre enflasyon Ağustos'ta aylık bazda %1,84, yıllık bazda %31,51 oldu. Yıllık fiyat artışı gıda ve alkolsüz içeceklerde %33,79, ulaştırmada %35,08, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %39,77 olarak gerçekleşti. Eğitim fiyatları aylık %8,62 yükseldi. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zam oranı ise %31,79 olarak öne çıktı. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararına göre okul servis ücretleri 39.970 liradan başlayıp 93.000 liraya kadar yükseliyor.
2: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM. Bir reklam. Troy'da çok sevdiğiniz Apple ürünlerinde öğrenci ve öğretmenlere özel fırsatlar başladı. Mac ve iPad modellerinde %12 eğitim indirimi sizi bekliyor. Üstelik vade farksız 9 aya varan taksit fırsatıyla. 30 yılı aşkın tecrübesi ve Apple yetkili servisiyle Troy her zaman hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazalarını veya troyestore.com'u ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Wow! That just rolled them all.
1: Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçtim.

0: Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: uğrayabilirsiniz.
1: Reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Amirli kadın voleybol takımı bu akşam Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Almanya ile karşılaşacak. Şampiyonada Yunanistan'ı 3-0 yenen Sırbistan yarı finale yükseldi. Avrupa'da mücadele edecek futbol kulüplerinin UEFA'ya kadro bildirim süreleri sona erdi. Otizmli ultramaraton yüzücüsü Tuna Tunca dünyanın en zorlu açık su yüzme etapları arasında gösterilen Okyanus Yedilisi'nin 4. parkuru Catalina kanalını yaklaşık 11 saatte geçmeyi başardı.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
1: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek Pozantı Kavşağı Eskişehir istikameti onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nda yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şerit kapalı, trafik akışı sağ şerit üzerinden yapılıyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
1: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.
4: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
5: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. Olmaz o Liza kimmiş abimiş.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda.
1: Limitsiz Metro.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da Metro FM TR hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM. Young money, young money, young money, young money.
2: Love in a thousand different flavors.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Don't tell your dreams to everybody around.